görmeyi. Aram fugando. Ne hava kuchi. Hacharizi zigino yokuşu var akumera.